0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
1: Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 3 Temmuz 1969. Rolling Stone kurucu üyesi, multi-enstrümantalist müzisyen Brian Jones yüzdüğü havuzda ölü bulundu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: OneCard yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: OneCard'ın jest oldu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Festival yayında. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden İsa Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo
1: XM. Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
2: Radyo Eksen katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
4: Teka klimaların
5: doğasında sessizlik var.
4: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Ayrıca detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu akşamki etkinliğine bakıyoruz.
3: Uyanıp kabusuma gerçekleri döktüm denize.
2: Emircan İvrek 14 şarkıdan oluşan 3. albümü Fiyakal'ın lansman konserini bu akşam Haribo Art'ta veriyor. Yeni albümün yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirecek olan Emircan İvrek, albümde işbirlikleri bulunan sürpriz sanatçılar da eşlik edecek. Emircan İvrek lansman konseri bu akşam 21'de Haribo Art'ta. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.haribo.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

0: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: doğdu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Dışarı Güray yayında.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
5: Ekspertiz. Şehir. Zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
2: Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler

0: benim de bilgisayarım böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: olan John Baez yapıyor. O sahne gece 1 civarı çıkabilecek. Böyle hafif bir yağmur başlıyor. 14 şarkılık bir setle John Baez ilk günün kapanışını yapıyor.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. New Life Mineralite eczanelerde.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
4: Reklam.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Aruk Aftab, Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 3 Temmuz 1971. The Doors frontmeni, Amerikalı müzisyen ve şair Jim Morrison, Paris'te hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: sitelerimizde. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: oldu.
1: One Card yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: One Card'ın jest oldu.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Bugün Woodstock Festivali'nden bahsediyorum. Sizlere 1969'da yapılan ilk festivalden bahsediyorum. İkinci gününe geçtim. 16 Ağustos 1969 tarihindeyiz. Cumartesi günü Woodstock'ın ikinci günü başlıyor. Teknik aksaklıklar, yoğun yağmur, lojistik kaos hepsi bir arada böyle bir ikinci gün başlangıcını görüyoruz. İlk gün daha sakin folk müzik havası var ama ikinci günle birlikte daha sert, daha elektrikli, psikodelik performanslara geçiyoruz.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Bilet

0: Sütaş Ayran.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
5: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Haftanın son programından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 3 saat boyunca sizlere eşlik edeceğim Radyo X'de. Kanadalı topluluk La Security ile başladım bugünkü programa. Geçen ay yayınladıkları Bingo adlı ikinci albümlerinden dinlediniz. Nana. Lottie Gray ile devam ediyoruz. After Dark.

Seattle merkezli topluluk Telehealth Radyo eksenindeydi. Green World Image adını taşıyan ikinci albümlerini Mayıs ayında çıkardılar. Bu albümlerinden Whalen Era. Londra'dan Snap Ankles var sırada. Paid Rent.

Cardiff çıkışlı topluluk Panic Shack Radio X'andaydı. İlk albümlerini geçen sene yayınlamışlardı. Bu da yakın zamanda paylaştıkları bir single, Green and Barrett. Nashville'dan bir grup Snowpiercer sırayı alacak. Geçen seneye ait Worldwide isimli ikinci albümlerinden Guard Dog.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org.
0: Radyo Eksen katkılarıyla. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

7. solo albümü Frozen Charlotte tam bir hafta sonra yayında olacak ve Jack White yeni albüm dünya turnesi kapsamında İstanbul'a da uğruyor. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek. Babylon Soundgarden'ın ikinci gününde sahne alacak Amerikalı müzisyen Jack White ve yeni single'ı Dollar Bill. Radyo X'teydi. Ty Segall sırayı alıyor. The Main Pretender.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Son birkaç senedir aktif olan Falanyuk öncülüğündeki Pigeon'dan beklenen ilk albüm bu sene Mayıs ayında geldi. Atonational isimli ilk uzun çalarlarında yer alan şarkıları Blake James'in Radio X'deydi. James Brown sırayı alıyor. Get Up Off of That Tank.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 3 Temmuz 1969. Rolling Stone kurucu üyesi, multi-enstrümantalist müzisyen Brian Jones yüzdüğü havuzda ölü bulundu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaş

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Bu akşam zorlu PSM sahnesinde olacaklar. Garbage ve 98 tarihli ikinci albümlerinden Special Radio Eksan'daydı. Aynı sene Pulp da 6. albümünü piyasaya sürmüştü. Bu albümlerine ismini veren şarkıydı. This is Hardcore.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
0: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

0: programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor. 96.2
5: Radyo Esen.

Zeki Avustralya'dan Los Angeles'a taşındıktan sonra yazdığı yeni albümü Creature of Habit Mart sonu gelmişti. Courtney Barnett ve bu dördüncü albümünde yer alan şarkısı One Thing at a Time Radyo X'deydi. Önümüzdeki ay Blind sahnesine konuk olacak Amerikalı topluluk Wednesday ile devam ediyoruz yayına. Geçen seneye ait Bleeds isimli altıncı albümlerinden Bitter Every Day.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

2025 yazında çıkardıkları It's a Beautiful Place albümlerinden paylaşmışlardı. New Yorklu ikili Water From Your Eyes ve Life Signs takibinde 1980 yılından Talking Heads şarkısı sırayı alacak. Prodüktörlüğünü Brian Eno'nun üstlendiği Remain in Light albümlerinden Born Under Punches, The Heat Goes On.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Teka klimaların...
2: Şşş, doğasında sessizlik var.
1: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: katılım. Hep tatil mutluluğu.
1: Jolly, Jolly Bu. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
2: 96.2 Radyo Eksen.
1: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Robert Plant Radyo Eksen'de.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: 1969 Woodstock Festivali'ndeyiz. Artık pazar oluyor. Sabah 2. Janis Joplin sahneye çıkıyor. Aslında gecenin en beklenen isimlerinden de, sahne arkasında saatlerce beklediği için pek kendinde değildi. Peace of My Heart şarkısı ama festivalin en ikonik anlarından biri haline gelecekti.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2024 yılında ilk EP'lerini yayınlamışlardı ve ilk albümleri Role Model Hermit bugün itibariyle yayınlandı. Londralı üçlü Mary in the Junkyard ve yeni şarkılarından Crash Landing Radyo X'teydi. Gülşah Turgut ben. 3 saat boyunca eşlik ettim sizlere. Pazartesi 13 itibariyle yeniden burada olacağım. Az sonra Güven Yıldız'ın programını dinleyebilirsiniz. Haftanın kapanışını 80'lerin başında varlık gösteren Glasgow çıkışlı topluluk The Wake şarkısıyla yapıyorum. Crash the Flowers. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Günlerden Cuma 3 Temmuz saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım bugün. The Whitest Boy Alive Golden Cage ile programı açtık. Onları tanıdığımız ilk albüm Dreams'den Eksen 96.2'deydi. Avustralya'ya Empire of the Sun'la geçiyoruz şimdi. We Are The People. We

Üstünden tam 10 yıl geçmiş. The Last Shadow Puppets'ın ikinci albümleri Everything You'll Come to Expect'ten Radyo Eksen 96.2'de dinledik Miracle Aligner. Bugünün yenilerinden biri var sırada. Brandon Flowers, radyolarınızda Plans.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 96.2.
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Joy the Silence'ın Nouvelle Vague yorumuyla Radyo Eksen 96.2'de dinledik. 16.40 Hers'la program devam edecek. Something to Remember Me By.

gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Old Kid Run Boy Run. Ardından Starburster'la İrlandalı ekip Fontaines DC Radyo Eksen'deydi. Bu saati Queens of the Stone Age'le kapatıyoruz. Grubun ilk dönem işlerinden biri. Eksen'de The Lost Art of Keeping a Secret.

96.2 burası 8'e dek. Ben Güven, yayındayım. Friendly Fires son olarak radyolarınızdaydı. İsmini Aldous Huxley'nin Ada isimli romanından alan grubun Pala albümünden dinledik şarkıyı. Hurting. Sırada bir The Cure klasiği var. In Between Days. Eksendesiniz.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 3 Temmuz 1971. The Doors frontmeni, Amerikalı müzisyen ve şair Jim Morrison, Paris'te hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: doludur.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın
4: kaldığı yerden devam ediyor.
3: 96.2
5: Radyo

Eserlerinden biriydi Indie'nin Amerika ayağından. Modest Mouse, Life's a Dream. 80-96-2'de şimdi 90'lar sonundayız. Cranberries'le program devam edecek Bury the Hatched albümlerinden Desperate Andy.

look at the world. Chasing Cars, İngiliz radyolarında tüm zamanların en çok dönen şarkılarından biri. Snow Patrol imzalı bu kayıt Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Kısa bir ara vermeden önce Stone Roses'la devam ediyoruz. All for One.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
4: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

0: gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu akşamki etkinliğine bakıyoruz.
3: Uyanıp kabusuma gerçekleri döktüm denize.
2: Emircan İvrek 14 şarkıdan oluşan 3. albümü Fiyakal'ın lansman konserini bu akşam Paribu Art'ta veriyor. Yeni albümün yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendirecek olan Emircan İvrek, albümde işbirlikleri bulunan sürpriz sanatçılar da eşlik edecek. Emircan İvrek lansman konseri bu akşam 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

2010'ların başından bir R.E.M. single'ı, ekibin Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage isimli toplamasında yeni kayıt olarak yer almıştı bu şarkı. We All Go Back To Where We Belong. Eksendesiniz, yeni saatin açılışı bu kayıt. 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi The War on Drugs dinleyelim. Pain.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Jordan Rakey, Femi Koleoso. Exxen'de dinledik It's Never Ends. Şimdi Get Ready günlerindeyiz. 2001 yılında gelen New Order albümünden sıradaki kayıt 60 Miles an Hour.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sütaşaylar.
2: Yemek yediğin an gel.

Jones ve Joe Strummer'ın beraber yazdıkları bu şarkıyı ikili aynı zamanda birlikte okumuşlardı. Rudy Can't Fail, London Calling albümünden eksende dinledik. Pete Yorn ve Scarlett Johansson, sırada Relator.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen. Reklam. Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.

0: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kesiş.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Jazz Festivali sahnesinden Veronica Swift.

George Porgy, 70'ler sonundaydık Toto'nun aynı isimli albümünden. Bu şarkıda Steve Lukather'e geri vokallerde Cheryl Lynn eşlik etti. Eksendesiniz, şimdi Fiona Apple, Fast As You Can.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: Woodstock 2017 yılında resmi olarak Amerika Ulusal Tarihi Yerler kaydına alınıyor. Neler var burada biliyor musunuz? Özgürlük heykeli, Grand Canyon gibi. Amerika'nın markaları da var. Aynı statüye kavuşuyor Woodstock onlarla. 2006 yılında Woodstock Müzik Festivali'nin düzenlendiği tepede Battlewood Sanat Merkezi açılıyor. 1969'daki festivale dair hatıra ürünleri her yıl en az 20 milyon dolarlık satış rakamına ulaşıyor.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: doğdu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Break the Man, Tears for Fears'ın son albümü 2022 yılında grubun 17 yıllık suskunluğunu bozarak gelmişti. Tipping Point'ten Radyo Eksen'de dinledik. Son yarım saate girerken sırayı Steely Dan aldı. Reeling in the Years.

Vokalde Murray Lightburn, XM96.2'de The Dears, Warm and Sunny Days. Kısa bir araya gitmeden önce Oasis dinleyelim. Stand By Me.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Oh. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: De bilgisayarın böyle hata sesleri

haftanın son yayınının kapanışı English Beat'li olacak. The Cardigans'ın ardından Mirror in the Bathroom dinliyoruz. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programım Trio'yla ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Görüşmek üzere.

0: X'ten.
1: Radyo X'ten. Radyo X'ten'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo X'ten'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

0: anniversary, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.
1: Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Hafta sonuna official olarak gayet sert ve güzel bir şekilde girdik. Sizin için seçtiğim şarkı muhteşem proje Big Four'dandı. Am I Evil? Big Four herhalde biliyorsanız, açıklamama gerek yok. Var mı? Peki açıklayayım. Sonisphere Festivali 2010 yılı. Big Four, Metallica, Slayer, Megadeth ve Anthrax'tan oluşan dev Barrier gruplarının bir araya gelmesine oluşan bir şeydi. Bilmeyenler için anlatıyorum. Ki bilmeyen varsa artık dinlemesin programı. Neyse işte böyle gaz bir konser şarkısıyla açtım. Evet, Metallica demişken geçen haftadan güzel bir istek var. All Access dinleyicilerinden canın isteği. Leper Messiah.

ve From Messiah, Metallica'dan dinledik. Master of Puppets albümünden bu da. O albümün underrated şarkılarından biridir bu arada. Yani öyle herkes bilmez. Güzel istek yani. Evet, sırada başka bir istek var. Bu da yerli Elvis diyebileceğim çok yakın dostum. Büyük rock and roll fanı ve müzisyeni Alper'in isteği Blackberry Smoke, Waiting for the Thunder.

Evet, Blackberry Smoke son zamanlarda trend olan çok sağlam bir Southern Rock grubu. Herifler yaşlı değil ama bayağı old school şeyler yapıyorlar. Müthiş bir grup, tavsiye ediyorum. Bu şarkıda country, rockabilly, Elvis, ne bileyim işte 50s falan seven herkesin sevebileceği bir şey. Lynyrd Skynyrd ve Johnny Cash seviyorsanız Blackberry Smoke seversiniz. Evet, böyle Southern Sound demişken Alper mesaj atıp durma, çaldım şarkını. Evet, Southern Rock demişken biraz daha klasiğe dönüyorum. The Black Crowes, Hard to Handle.

The Black Crowes benim en sevdiğim gruplarından biri. Atlanta'nın gururu. Southern Rock'ın en önemli gruplarından biri. Black Crowes mikrofondaydı. Hard to Handle. 96.2 Radyo Eksen All Access. Dasınız. Yine bir istek var sırada İzmir dolaylarından. Normalde grunge sevmem, çalmam biliyorsunuz. Her zaman her fırsatta da söylerim bunu. Ama bu grup grunge'dan biraz dışarıda kalıyor. Sağlam bir grup. Severdim. Alice in Chains, We Die Young.

Evet, Vida Young, Alice in Chains'den dedik. Alice in Chains'in çok böyle sapıtmadan önceki halinden aslında bir şarkı. Yani işte zaten bu grunge gruplarının çoğu ilk kurulduklarında yaşlarından dolayı böyle 80'lerin ortası ya da sonlara denk geldiği için ergenliklerinde glam, hard rock, işte 80'lerden modaysa onu dinliyorlardı. Hatta yapıyorlardı. Bazı grunge grupların eski fotoğrafları var böyle, ya Poison falan zannedersiniz. Bakmayın sonradan o tip şeylere laf edip hırkaya dolaştıklarını. İşte Alice in Chains'in de ilk günleri öyleydi. Bu da tam ara dönem şarkılarından biri. Bir daha yan, güzel şarkı. Evet, altı numara klasiğimiz Kiss. Bu şarkıyı bayağıdır çalmamıştım. Shandy, Kiss.

Evet, Shandy Kiss'ten dedik, Come Last albümünden. Evet, ne varmış sırada? Bu kağıtlar ya, karma karışık böyle. Evet, isteklere dönüyorum. Bu hafta çok güzel istekler var. Saryon Rock dedik, Grunge dedik. Şimdi istekler sayesinde iyice bir glamleşiyor. Ortamı glam yapıyoruz. The Shocker, Steel Panther. Are you ready, bro?

Shocker, Steel Panther'dan geldi Kenan için. Bir isteğimiz yine İzmir tarafından geliyor. Sevgili Ayşe'den, Ayşe'yi şahsen tanıyorum. Süper bir hatun. Tadios'un Tequila, Vince Neil.

Evet, Tattoos and Tequila, Vince Neil'dan geldi. Motley Crue'nun vokalisti Vince Neil'dan solo albümünden. Yavaştan böyle sevdiğiniz bölüme doğru yaklaşıyoruz. Biraz yavaşlayarak power balladlaşıyoruz. Böyle de çok komik bir şey oldu. Geçen gün taksici benim sesimden tanıdı. Beşiktaş'ta bindiğim bir taksiciye eve giderken. Ona yolluyorum bu şarkıyı. Aynı zamanda Dark Taylor'ın isteyip ki Dark Taylor çok sağlam bir arkadaşımızdır. You don't remember, I never forget, Malmsteen.

0: Evet, you don't remember, I never forget. Mamsi'nden geldi. Biraz da kelime oyunu olsun derim. Taksici amca, unutmadım seni. Yani I never forget. Evet. Power balladlara girmişken, İbris demişti geçen haftanın ricasıydı, haftanın balladı bu olsun diye. Alone. Hard.
1: This is Skip Winger from Winger, and you're listening to the Nikki Wilde Show, All Access on XN Radio.

Alone Heart'tan geldi. Ebru'cum müzik zevkini seviyorum ama şu böyle boy bandları falan da dinlemesem de var, Twitter'da görüyorum. Yani yapma bak böyle güzel hard rock grupları varken. Bu şarkı çok özel insanlar için gelsin. I Remember You, Skid Row.

I Remember You, Skid Row'dan geldi. Şimdiki şarkıyı da ben yine seçtim çok özel insanlar için. Harley'nin de şarkı seçimi öyle değil mi? Ben de birilerine şarkı yollayabilirim. Have you ever needed someone so bad? Def Leppard.

Have you ever needed someone so bad? Def Leppard'dan geldi. Bu kadar romantizm yeter. Programı kapatıyorum. Kapatırken de böyle çok gaz bir şekilde kapatacağım. Geçen haftanın isteklerinden biri. Çok gaz, çok güzel. Sunset in Babylon, Wasp.

Evet, Sunset in Babylon, Wasp'tan geldi. See you next Friday.

0: Grande, Nicky Wilde, All Access. See you next Friday.
1: Radyo Esen. 96.2
2: Radyo Esen.
3: Radyo Esen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
4: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümünde daha sizlerle beraberim. Yaklaşık 1 saat 15-20 dakikalık bir playlist hazırladım sizlere. Umarım keyif alırsınız. Daha böyle alternatif 90'lar ve 2000'ler şarkılar seçtim. Arada duymadığınız şarkılar da olacaktır ama daha çok duyduklarınızdan bir ufak seçmece yaptım kendimce. Evet, Nicky için Oasis'ten geliyor Wonderwall. En sevdiği gruplardan birisi. Ama You're My Wonderwall, yapacak bir şey yok Nicky'cim, öpüyorum.

Sıradaki grubumuz Pixies. Amerikalı ekibin Doolittle isimli albümünden The Baser'ı dinliyoruz. Ve Babandım Punk'tı devam ediyor.

Evet, Pavement'tan dinledik Cut Your Hair. Sıradaki grubumuz Amerikan grunge'ının ya da feedback müziğinin diyeyim efsane ekiplerinden Sonic Youth. Kendilerinden Teenage Bride isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi. 88 yılından.

Evet, Modest Mouse bizimle beraberdi. Sıradaki ekibimiz ise Interpol. Interpol'den ise Turn on the Bright Light isimli albümlerinden Obstacle One isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, Yes bizimle beraberdi. Sıradaki ekibimiz ise Block Party. Block Party'den de Banquet isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, Block Party bizimle beraberdi. Kendilerinden Banket'i dinledik. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı, tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki ekibimiz ise Arctic Monkeys. Onlardan da I Bet You Look on the Dance Floor isimli şarkıyı dinliyoruz.

Çok güzel şarkı ya. Bu adamların enerjisi çok acayip. Yani özellikle albümde ortaya koydukları sound ve enerji gerçekten canlıda da onu aratmayacak seviyede oluyor. Hatta çoğu zaman canlıları daha iyi söyleyebilirim. Sıradaki ekibimiz ise Vampire Weekend. Onlardan da A-Punk dinliyoruz şimdi.

Evet, Ape Punk'ı dinledik Vampire Weekend'den. Sıradaki grubumuz ise The Black Keys, Tighten Up isimli şarkılarını dinleyeceğiz. Black Keys keyifli bir ekip. Yani bu türe ne diye tanımlayacağım çok da fazla bilmiyorum. Bayağı distort davul soundlarının olduğu, acayip bir synth ve böyle keyboard kullanımının bütün melodilerin orada kaldığı, country'ye yakın yerleri falan da var aslında. Ben nedense bu adamları hep öyle bir şeye koyuyorum, kategoriye koyuyorum yani. Country derken tabii öyle cowboy müziği falan filan gibi değil ama yani acayip bir sirkülasyon var Amerika müzik tarihi içinde. Ama bu adamlar daha böyle eskilerin müziğini yapıyor gibiler. Ama yeni bir kafayla. Klipleri, kapakları, olaya yaklaşımları falan da aynı şekilde. Biraz retro durumu var ama bayağı birkaç albümlerini çevir çevir dinlemiştim 2014-2015'te. Eski şarkılarından birisi. Şimdi onunla devam ediyoruz. Black Keys'den Tighten Up.

Çok iyi ya. Zaten iyiler yani. Sıradaki grubumuz Built to Spill. Kendilerinden Carry the Zero isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

Evet, Carry the Zero'yu dinledik Built to Spill'den. Sıradaki grubumuz ise My Bloody Valentine. Onlardan da Only Shallow isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi.

My Bloody Valentine bizlerle beraberdi. Sıradaki grubumuz ise The Shins. Kendilerinden de New Slang isimli şarkılarını dinliyoruz.

Evet, Dışins bizle beraberdi. Bizlerle beraberdi. Sıradaki ekibimiz ise Spoon. Kendilerinden de Underdog isimli şarkıyı dinliyoruz.

Evet, Spoon bizlerle beraberdi. The Underdog'ı dinledik kendilerinden. Sıradaki grubumuz ve son ekibimiz ise Silver Sun Pickups. Kendilerinden Lazy Eye'ı dinleyeceğiz. Haftaya görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum hepinize. Bana olan her türlü eleştiri ve önerinizi sosyal medya aracılığıyla hesaplardan, Instagram'dan yapabilirsiniz. Ve özellikle Türkiye'de izlemek istediğiniz alternatif isimlerle ilgili fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Babandamın Farklı'dan herkese iyi geceler. Son grubumuz Silver Sun Pickups, Lazy Eye ile beraber sizlerle 96.2 Radyo Eksen'den herkese iyi geceler.

music non-stop.

92.2 Radyo Esen.